0: Sanma senden sonra başka birini seveceğimi. Sanma sensiz bir gün mutlu olacağım. Bir gün gelip de öldüğümü duyarsın, şaşırma. Biliyorum bu dertten öleceğimi. Biliyorum Leli, biliyorum. Biliyorum Leli, biliyorum.
1: 100.5 sizin radyonuz.
2: 71 efendim.

görür gözlerimi. Bir bakışı güneş gibi.

bitmez alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydın. Yoklukla avundun, varlığı yok saydın. Yaşamak hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövde asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da bu yarayı derman.

Kimine yol gösterdin, bu yolda yolcu ettin. Kimini türkülerinle bu alemde baş tacı ettin. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettin. İnsanlar bu alemde vefasız oldu be usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin. Sanma ki bulunur benzeri eşin. İnsanlığın ve duygun tarihsiz.

99.1 sizin radyonuz. 71 FM.

0: Benim tespih nerede la abi?
1: Dedi bak.
0: Nasıl öyle?
1: Dedi bak.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi ben dedi ya. Onu dedi ya, ben dedi ya.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi çarptın.
0: Dediydi biliyor musun?
1: Çabiliye koydum.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin? Ben gideceğim.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM

Ayvan çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

0: 71 efendim.
1: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: 71 FM.

0: güzel yaratmış da seni yaratan.
1: Sebebimizin başından kazaları, belaları, parayı bol ver yarabbim. Borçlarını bir
0: daha ver. Gözler yeşil mi de kaşlar karatan.
1: Yavrum,
2: şerif,
0: aman günler aylar yıllar geçsen arada.
1: Allah'ım yarabbim yukarıda akışlar sana da.
0: Söyle söyle sana kurşun döktürmez mi?
2: Ezan okuyoruz. Ezan okuyoruz.
3: %5 sizin radyonuz.

0: Kısa Devir, sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM

0: bitmiş bir hata. Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: 71 FM.

FM. Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM. 71 FM.

Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal. 71 FM.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: 71 efem.

0: 95 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM

0: Bitiyor diyemiyorum. Aklıma geliyor bin bir gece. Ben sana
1: %95 sizin radyonuz.

0: 71 defa.
1: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: 71 efem.

0: Leviatán.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: Bir defa.
1: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
0: 71 FM.

0: müthiş bir rapa.
1: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: 71 FM.

0: müthiş bir rakam.
1: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
0: 71 FM.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: 71 FM.

0: 71 FM
1: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: 71 FM.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM

0: İmradoluz.
1: 71 FM.
2: Kırıkkale. Beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışı özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: 71 FM.

0: geçmiş bir efendim. Gitmiş bir efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ

köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi. 71 FM.

0: Kespin nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl mı diyorsun?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi dedi ya? Onda diyor, bende diyor.
0: Çarptın.
1: Vallahi çarptın.
0: Dediydi biliyor musun?
2: Çarptı. 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni solda indirir misin?

0: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: 71 FM.

0: 5 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM.

0: Müthiş bir efem.
1: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışı özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışı özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: 71 efem.

0: 71 defa.
1: Kırıkkale müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
0: 71 FM.

0: 71.
1: Kırıkkale, beklenen gün geldi. Son günlerde herkesin konuştuğu Azaboğlu Camii'nin hemen yanında yükselen o yeni lezzet durağı Sefa Döner kapılarını açıyor. 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek büyük açılışımıza tüm Kırıkkale halkı davetlidir. Ve açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira. Evet, yanlış duymadınız. Gerçek et dönerin eşsiz lezzetini tatmak, Sefa Döner'in farkını ilk günden yaşamak için 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da yerinizi alın. Dostlarınızı, ailenizi, komşularınızı alın gelin. Lezzetin yeni adresi Sefa Döner'in büyük açılış coşkusunu birlikte yaşayalım. Sefa Döner, Sefa Döner Azaboğlu Camii yanında sizleri bekliyor. Açılışa özel gün boyunca yarım ekmek et döner sadece 100 lira fırsatıyla sizleri bekliyor. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: 71 FM.

kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi. 71 FM.

0: 71 FM
1: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
0: 71 FM

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM.

0: radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM

aldın kalleşti yalnız. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın.

aydın, o günden beri unuttum ismini, unuttum seni. Senin adın artık

olmadı. Ölmedim, çiçekler, güller solmadı. Seninse kalbimde izin kalmadı. Senin adın ağır.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 FM
2: Kırıkkale Müjde. Aydamak Çiğ Köfte 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Gürler Mahallesi'nde açılıyor. Üstelik açılışa özel büyük kampanya başlıyor. 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren tam 3 gün boyunca bol malzemeli 1 kilogram çiğ köfte sadece 250 lira. Ben hemen yemek isterim diyenlere ise çiğ köfte dürüm sadece 30 lira. Çiğ köftenin yanında tatlı, kuru pasta ve dondurma çeşitleriyle günün her anına lezzet katıyoruz. Adres Gürler Mahallesi İsmet İnönü Caddesi 20 Taksim A Toprak Mahalle Kırıkkale. Bu lezzet festivalini sakın kaçırmayın. Aydamak Çiğ Köfte. Acının en tatlı hali, tatlının en taze adresi.
1: 71 FM

Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

0: 98.5 sizin radyonuz.
1: Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

0: anlaşamadık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Zaten.
1: 100.5 sizin radyonuz. Teşekkür ederim.

0: bütün camlar hep bir oldu üzüldü. Gözlerinizden kanlı yaşlar döküldü. Etme felek etme, alma camları. Muradı gözlerinde kaldı onların. Etme felek, etme felek, etme kıyma canları. Yavrular, küçük yavrular, baba isterse ne derim bunlara? Ne derim bunlara?
1: 100.5 sizin radyonuz.

akşam bu yerde deli olurum. Anılar aklımı alır da gider. Ne güzel günlermiş, ne güzel günlermiş meğer o günler. Özlemler, özlemler içimi yakar da gider. Boynuna, boynuna sarılmış eller var diye, adını anacak diller var diye. Yanarım, yanarım yerimde kimler var diye. Bir şeyler boynumu büker de gider.

aşkın gezer dururum. Susuz dallar gibi her gün kururum. Başımı bulduğum taşa vururum. Hayalin maziden güler de gider. Susuz dallar gibi her gün kururum. Başımı bulduğum taşa vururum.

0: beni seviyor sanmıştım. Beni kahreden bu aşka, beni kahreden bu aşka, meğerse ben aldanmışım. Meğerse ben aldanmışım.
1: 190 Bey.

O kadar söylemiştim sana, o kadar demiştim gel diye. Geleceğin yok gülüm, geleceğin yok. İki satır yazacağın yok. Şimdi git, git, git Allah yolunu açık etsin. Ya da

0: yine düştüm, vay düştüm.
1: %5 sizin radyonuz.
2: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yarım. Can canısı, can.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: sizin radyonuz.
1: Perişanım ben.
2: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
3: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
2: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
3: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşları, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensin. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığımda. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
2: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzelliğin, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhum için, kalbim için, aklım ve sevgin için seviyorum seni.
3: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince sensiz uyumayı bile seviyorum. Uyumadan önce seni düşününce.
2: Ben seni en çok umutsuzluğumda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldığında.
3: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapının açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum.

0: kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şey, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni, seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
0: Seni sevmekten.
1: Seni.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum.